bizim ikimiz üze üze suyun altında. Seninle gele göz göze, aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimize.

0: Haşam ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat emam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum papağımı yere. Soktum papağımı yere.
2: Bayanım. Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür kurbanın elini sen.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nöhot kondisyoner, cami 427 manat.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
3: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
1: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50.

0: Lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlama teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çörek istehsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çörek daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çörek, dad ve keyfiyet süfrenizde.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gördük. Bu küsküde yerin indi boş kalıp. Belki senden bu küskünün canında dudak kalıp, kirpik kalıp, kaş kalıp.

Kaçacaksan bu göz günüm elinden, döneceksen o döngeye, bu tine. Adamları, maşınları, evleri atacaksan bu güzgünün cengine. Yine yine doymayacak bu